ay geriye. Ah indi çıkarı. Saramaz gam. Tu garibun. İnçe rüzgarı.